Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Nova.